0: Allah'ıma Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kırım nasıl akım kapıcayın ki akı sizi. Bela kıda hap çay hoş bu kırmıyor da çöpki. Haydi kırım haydi.
2: La bela çirin ani ma hap çay. Kalesi uy gıhı gıhı.
3: La ya çirin bile. Çayli adına. Gher çayli adkum. Ete zhugha.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xwarin ez ve strani şuan

Çelengu nazgu şen ye ye ye ye şefalu şuhu cebbare ye ye ye ah çelengu nazgu şen ye ye ye ye ah şefalu şuhu cebbare veylu.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve sevenge sere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina sevece seve kalatine çen sale kabı gice sere penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyan şare ve hamayı. Suret etel ya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrim ve çenti.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredi kevo ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice seri penanı darayı. Tırra ve kol ezeri hurbu kute peşi aşarı ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sev yek saat emrin be çenti.

0: Franchement, mon rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce müsaade isterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

böyle çipkin bir desteydi. Meni hum kari gaddare yeş. Böyle çipkin.

Oy evina dilê min Roniya çavê min Min biriya te gülê Kes kuy sur dera min

0: Ama zemrin be beyazın tehli ya da şüştün be beyazın tehli kefakirin be beyazın tehli serimedane ve tavanı şedina be beyazın tehli daha meser darani darbesta be beyazın tehli bir reyhısın be beyazın tehli danime kabru kabristani be beyazın tehli danime kabru reşu tari be beyazın tehli suvala akırna kırda be beyazın tehli terkhine meleda be beyazın tehli Tiçer çave maha sardı kirin bir bizin tehli Pişte hamdarı kirin bir cakiza çardı Sali bu karu bu khenli Haf sali daha berdil kadir emi Uştu oca kasar miskini harami meyre Kırab rabu berdili zalim eysar Haf sali emi tamam mezevdü tekatı Merrami sana keşte de kuha azim Bu ne pırsa tehli amdı kirdi bir yeke Pişer rengi çütüm tehli tehli amı yeke ben zirave Çağ ve kirli bismi tehli çapil direce Porkeze nab kandile gazene zirave şehri ayeli گذیه گل و اسمی یه حرف خونی مثل ما را باهی ته و تجمعان رامیشانه کی دانی آسیا کرد بر فعلی تصویر بکیشال حفشاله می تمام بازی رامیشانه که جت دخوازم قار به قاره مسکینی حرامی میره خراب داد در قاوری تو نهیلیم وای ما خای
1: حفشاله می تمام و حرف خونی مثل ما را باهی ته و تجمعان عزیز جبران رامیشانه کی کرد بر فعلی گذیه حفظ سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره